Yamune Mwache. Yamune Mami Dafo, Mami Dafo. Abusmi de Tosu Dununum. Abusmi de Tosu Dununum. Abusmi de Tosu Dununum. Abusmi de Tosu Dununum. Abusmi de Tosu Dununum. Abusmi de Tosu Dununum. Abusmi de Tosu Dununum.